Paris nazivelden jaman oz zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'de radu ku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbolu Suriyak handi ya ko ofisarak handi ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin. Zeyn ko el rafiyayı vakire vüberi ofisa oku. Avar ya ko qavati da ko ehmedil el berraqa derji vaki andame hatibu diyar kirin.

Damaş gahdarınma hecaudel hal. İru amru var ya bernamaya Suriye dedileyli rukeda. Ajur yanı porama. Briya radyo del hal. O halukama ya İru. Lisem biz keftin diru ki valkeş lepadil tahaye, Şeyh Maksud lepariz kahaye hele be. Oren behevre, neskeftin diyerek uval keş nasbikiyen.

Paris Nasibel'den Jama de Stubistu Şavatan de Kudu Hapen Şameli Sana Sarı Suriye Radu da Kudu Sivel Adu Ji Endamen Tima Agır Kuje Ye Birin Dar Buna Vazirat Parisna Bamada Buna Likarya Vaziri Parisna Yeku Herimi ve Kuri Elbere Kadir Öku Fermiye İsa Koğuş Mareki Afisan Pişvaziya Alice Rebeli Dari Yenko Sarbazi Yenko Kudiye Bidi Biyen Tıybeti Kameyandı Hatiye Yenko Pişçi Ku Ancam Dina Rutiyen Heji Ku Vagiyan Ser Aha Valad ve Vyekajı Dedavya Kişta İmaniya Hatiye Ku Vazirat Parisna Mina Ku Komitiye onun kandına karşı bu fayda kariye ka oku organize kırıbı. Kışta kameydan iş bu koşu pandına rakrına kavalan o berbestin ahir ve benyazade vaziri revşine ruatı o bir beberine karşı satan rayda sale O parizgaha hele beyende ziyara zan garib geçteka ko meydani yali herimayi Sikini vako şababi sakani şababi Oku aşta gaha juanan O le ta khabi ne ziyacı pek anida ko Jini ziki ve le karin ko rakırına kavalan O berbeste ahe yin ko Lewe devreji biri verdiçe birine O avgeçtaji gıçer çovayi civina lijneya ko Birleştan Darya, o gıçta kodest pişkestiya Suriye Bey kampada dahata Akole Guriko Bernamaya Saktoraya ve Hicmareki Pencune sağladı Hazır Gusto Şaşan dahatiya bakirin O da Cibine de Jirovşako Cihkirine ka Espişkheriya ko havaldan irakirine ka Bala Leherimayi Zerefatiye Uriya Lezgandına ko İjnu ava kırına bin sasya, o baştır kırına hizmet doza eriyen binge hiyen leheri meybekere o hatiye gütbeje kirin. O rejeye, bedava buna ku karera kırına kavalan, o ku berbestin ku ahe ki hiştiyen iziki şistupin jisedi u afkaraji, ve vaşandına rebeberiye rövşin erwata, o berebeberina karsadan lehelebe vazarada parasına jumuna bajera helebe, Bu reva bir xizmat gözəliyin texniki bir reva diçəm.

Paris nazivelden jaman oz zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'ye radu ku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol Suriyak handi ya ko ofisarak handi ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin. Zeyn ko el rafi'i vakire ve beri ofisa o ko. Avar ya ko qavati da ko ahmed el berra qadarji vaki andame hatibu diyar kirin.

Baba Tahir'i elhamdani. Kovuki Baba Tahir'i ko oryani yejeti naskirin. Yekşistanin heri kevel, heri kur, heri naskiri. Ya felsefe ya tesvafe o helbesfan ya kurdiye. Avdisat sala. Dehan ya jiyasta anji jiyanawi vaki yekje. Demizrani ra edebet ya kurdi unifiskaraji teku naskirin. Ule verji. Ak hadariyen bir fereh o girinji lisir jiyanako kasayati u berhemin vihene. Wek jiyanu nesnama yavi. Navu ser navavi. Navi vi tahire. U jber peliyavi ya bilind. Udu dinu ko tasvafan diyada gel jire ve jidbejin gutiya baba. Kujbu mezinyan ko ruhaniya u şeyhin jide bekar ani. O nas navi vi? Yedin. Oryan. Avji ko be kurdi te vataya ko ruto ratiyen anji yak ji ko ji desti din yanji şuştiye. O av nas nava ji nişantı de ko vijyana ka persade o ferq yanji o defşan yanji der bas kiriye. O dem o ji ji ko dnav bera salin nesu du su penca heya sala hezaru Dahan veji sedu dahan veji li guriyen ko çafkaniyen heta ji se hezar u sedu nozdahan de ji li bajare hemdaniye li ruj helati jiyana guristaniye ango ji ko mekbere yu ji gora vi ji yan avdar iru ji li bajare hemdaniye u xelke serdana vi tiket. O zaman nu u şeyvaza helbesti vi. Zeravaya baba Tahir helbestvani xa Zeravaya luri o karaniya ji ko sorani ji nisandine. Ko av zeravaya bedawiya serdama de zmani edebiyatiya o ruhaniya ya herimiye bu o berhemin viji vaki ko numaya heri peşin en edebiyatiya ve zeravaya de hesbandi. O çinakiya dubiye ji şevaza heri navdare. Baba Tahir dubaya ango ji çekirin aji ko çekirin viji be piravana ko penceşan heja hatiye hundan. O ev helbesta pirji hesine. O ko her bakara ji de haman demede ji de khudiye ko felsefaya ka pira o kurbu. Üçberveye keji. Hesiniya helbestawi de naf gelde ji bu strana ka udeng bejan ji augutina.

Beş dakika meydan iş bu koşu bandına rakrına kavalan. O berbestin ahir ve beni azade vaziri revşin arvati. O bir eva berina kar satan rai de sale. O parizgaha hele bir anda ziyare zlam garib. Beş dakika ko meydan iyali herimayi. Sikini yuva ko şababi sakın iş şababi. O ku aşta gaha juanan. O le ta khabin eziyacı pek anida ko. Cinizi ki ve le karin ko rakrına kavalan. Uber besti

Eşkera Rusipiya u xergi gundawarin parizgaha jivina kal darxistiya va malda bu ona şikeri vaziri hündür Livay Abdülqadir Dahan u fermandari u likariya helebi agid Muhammed Abdülğani u da hevdi tenedeji ku havaldani bek anina da duvariya va kuhuziya u payda kirinaka pishmaniyin ku rejima ruxandini hatiya gudbeja kirin u harvahaji ama da buna beku شفیتین کو مسئلین کو لانا هلوی نقاش کنم.

para ve deryayı sipiji. U luan deviren, fereh zamana uçan da xajı belaf kirne. U pişti ve qanaqı, ev imaratın huriyan buna yek. U yek imbraturiya, nita huri ya navdara ava kirne. U sevdariya huriyan u siyasi una jidire, rana vina, satsala, bazdahan beyzayini ajutiye. Uluye çağı imbratoriya van bedesti devleta hititi u nehuti şkestiye. U dikil, koda sildariya siyasi linovçayan sirusi ketiye desti hititiyan. U ledri jahiyya da silata van lejidi uçan da huri luan navçayan sarquri maya.

Eşkera Rusipiya u xergi gundawarin parizgaha jivina kal darxistiya Bamada buna şikeri vaziri hündür Livay Abdülqadir Dahan u fermandari u likariya Halebi Agid Muhammed Abdülğani u dehev ditinedeji ku havaldani pek anina Zadwariya ve kuhuziya u payda kirinaka Pişmaniyin ku rejima ruhandini hatiya gudbeja kirin u harvahaji Ama da buna beku şafiyetin ko meseleyin ko lana hileri niqaş kirna.

Paris nasibelden Jean Manoz Zahra Oderiyen bu yerin trafiği de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'ye radu ku kesin jiyana xaj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol e Suriye rakhandi ya ko ofis rakhandi ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin zeyn ko el rafi'i vakire ve beri ofisa o ko avar ya ko qawati da ko ahmed el berraqa darji vaki andame hatibu diyar kirin.

Paris nasibel den jama de sudu bistu şavatan de kudu ha ben şamel sana sarı Suriye. Ra du da kudu sivel adu ji endamen tima agar kuje ye birin dar bu ne?

cihkirine ka Espiş xeyriya ko havaldar ira kirina ka Vala le heri maye Zerefatiye uriya lezgandina ko Ijnu ava kirina bin sasiya O baş türkirina hizmet ko Zeriyen bingihin le heri meybekere O hatiya gutveja kirin O rejeye Bedavabuna ko karira kirina ka valan O ko Berbestin ku ahe gihiştiyen iziki şistu benji sedi u afkaraji ve vaşandına rebeberiye revşin erwata u berebeberina karşısaldan lehelebi vazarada parasına jumuna bajera helebi u rebebere xisat gözeriyen tekniki berebe diçen.

daha xoşuma sordu. Daha xoşuma sordu. Kudu ki eva bakuri başarı elebi. Uli sır kuu gireki bilendi kuli sər başara dinira. Ubi katya xaya konuşuyor.

Paris nasibelden jaman oz dahro deriyen bu yerin trafiki de ako daha ben şemeyle seren sarı Suriye'de radu ko kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol e suri rak handi ya ko ofisa rak handi ya kite ya jnu ve jihat ya avakirin zeyn ko el rafi'i vakire ve beri ofisa oko avar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji vaki amdame hatibu diyar kirin.

başgöhdar ilme heja odalar. İru ambavara bernamayu rola Türkiye'de su ide. Ajuliyana borama. Briya radio odalar. O halkamaya iru. Lise ve amada buna balyoza Türkiye. O hız hevaneci konsola khaniya Suriye ile Antabey ve Dike. Orin mehevre nasıl ki?

Cover persen Suriye Türkiye kriya. Udravonaşı, Vatiri kare dervaye es Suriye. Esad Şibani, Ubalyoza Türkiye Nuh Yanmaz. Nuh Yanmaz da gerçur hışmare ki kasaya teyün fermini çoğaya havaldanın her duval altyanda iş bu kurt kırına hafkariya u hesin kırına kıhtmet gözeriye konsola khaniye iş bu kura bandına şubaka Suriye ve Türkiye'de. Şundan ya halkama ya iro, ku ajur yana boramo. Riya radio denar. U az hevi darım, onda kefi haşi derimine, u ben dağlamın heya halkı kadın.

Aram bin işte canreli ser pedivin bin gehin uyin heri giring entekildari aktif kırna hizmetin giştini kaş girin. Ev mijarli ser baş kırna reyanu da bin kırna elektrik yav ave. U xebi tandınanan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina, karakolin polisan.

Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misyo gerkirna evlehiya welatiyan û rêdana niştek.

Paris nasibelden jaman oz dahru deriyen bu yerin trafiki de aku daha ben şemeyle seren sarı Suriye're radu ku kesin jiyana xaj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol Suriye rak handi ya ko ofis rak handi ya kite ya jnu ve jihat ya vakirin. Zeyn ko el rafi'i vakire ve beri ofisa oko. Avar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji vaki andame hatibu diyar kirin.

Paris nasibelden jaman o zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'yle radu ku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol Suriye kandı ya ko ofisar kandı ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin zeyn ko el rafi'i vakire ve beri ofisa o ko avar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji vaki andame hatibu diyar kirin.

Davaş gözlerime heyecan edilir. İru amma vara bernamayı rola Türkiye'de su eder. Ajuliyana borama, Briya Radyo edilir. O halkama ya İru, lise ve amadı buna balyoza Türkiye, Uluhız hayvaneci konsola khanya Suriye ile Antabey Vadike. Orin mehevre nasıl ki?

siyasi uğranşı dira rani vayake cisat sala sezam beri zayini ajotiye o peviste av ben nisan unişana ko gele hiti tiji jehelan jidi de mina gelin hori kaşi o her vakidin jegelin ciyayi dijmartin. Adisa ve kolan dest nişan deken ko pişti ve demmi ko mendin ji şine in ciyayi ji asyayi büçük hatine deşte hınkı. Ulu duvan bi çent dest hesalan o çent hezalan salan din ko cinamezin endin ji ko jegelin hinda Orepiyan ne herim rojları deryayı sepi o Asya'ya büçük belafuna o ev milletajı diroke de binave gelin deryayı hatine nasin o van milletan da sildariya imbratoriya hittiti rahandına o destin khadani nesil tabha viya navçayı ruj avayı anadolu o rojlata deryayı Nava Rastiji.

Orada gel ko. Av gördün en rezani, yen gevra lin avçaya bakur eruş avaya heri maya kevne şube. Çe bu ne? Letu jeder namijin. Kohori yen şine yen heri meyye versen. İcbar talana gelin deryayın avçayın sirusi o hemqe. O berdana je meşe xabuna. O jude speka hezare yeke beri zayne de sert zaguçan. Aramiyan hatin en avçayı sehuşa sirusi uvan fersanda lavaz bu narizani yehuriyan o hettitzan istandın. Odun avbera disit benci salide komin mezin juan derbasa navın davalat yehuriyan buna. O meratin aha lin avçaya torusa uhuriyan avakirne. O navçaya sehuşa sirusi ji Dinavuanda bu, o digel ko, sardariya aramiyan o rezani dura 200 sala rinavçaya imarata hadreş kirye. Le hecmareki mezin jişineyin imarata seguşa sirose o cezira huri o hititibuna rulavanji di siyasata o kargeriyawan o miratiyan de hilmezin buna. Olumajı kararın aramiyen sami bi bi erina haf baymina bena heviyan ko huriyana oruratura danina o behevre lehem beri aşuriyan koju koka xada sami buna şerkirin. O ko behevre şerkirin.

dünya teknolojik de medit kud sapanın dijital platformun kudanışının terabiye serheyl u sapanın peşkeşigin. Da ku stres u fıkaran kim bike zede bunak çe buye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya cıvaki girene. Uredana nekhaşan ku nefeniyate vahijre hetiya malan. Kuha alikariye bigerin.

Geşgera, Rusipiya u xergi gundawarin parizgaha ju vina kal darxistiya. Bamada buna şigeri vaziri hundir Livay Abdülqadir Dahan u fermandari u likariya helebi agid Muhammed Abdülğani u dehebdi tenedajiku havaldani bit anina.

panalı uruğun işçeni lükteyi. Dedem ağlık deyide, panalı bin naveyku ve Bazırganiye'de Asya, Nuş, Nuva, Türkiye ve Suriye'de jidiler arkistin. O devi planı da jid ku her du vaziri bulut u şiarji beşdar yadibin o plana jidi aliye berpersin ku nuçeyin aburi u deryayiye ku Anadolu jidi ku serhatiye akan jive jidi breve birin. Urunuştuna ku diplomatik, durunuştuna ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı li Şam'ı nuh yalmazdı. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistik işi u hilbirinayın ku nubiyeyen ku dınavbara her du valatiyandı. U her vahajı, behse ku entergasyona ku aburya li herimeydike. U planeji ku fersandaya u ku posta işi kürünüştüna bennavedi serdemanu u fersanda u ku Potisyona ko beştariyan ko van kesanji brevedi çe. O saroke odaya peşe sazi yege Gaziantep'e Adnan Yenverdi. Saroke odaya Bazırgani yege Gaziantep'e Mehmet Tanji Yıldırım. Saroke odaya Bazırgani yege Helebeji Mehmet Said Şeyh Elkar. Saroke odaya peşe sazi yege Helebeji İmad Taha Elkasim. و افلاناجی جعالیه که مدیر هریمایی ری ببریا هلمی هریمایی غازی انتابی انشاسا آندان دولجی کارم که کشلار واته بری و برین. او دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلبیی که دواری آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده.

Paris Nancy Belden Jama de Stubis Tusha Watan de Kodu Hapen Shamel Sanasari Surie Radu da Kodu Sivel Adu Ji Andamen Tima Agar Kuje Yebirin Darbuna Wazirata Parisna Bamada Bunalikariya Wazir Parisna Yeko Herimi Bekuri Elbele Kadir Kufermi Yeysa Koş Mareki Afizan Pishwaziya Aljele Birindar Yenko Sarbazi Yenko Khudiye Pidiviyen Tibeti Kamiyandi Hatiye Yenko Pishchi Ko Anjam Dina Rutiyen Heji Ko Vagiyan Ser Akha Walad Wabiyaka Jide Dawiya Gishta Imaniya Hatiye Ko Wazirata Parisna Yenko Komitiye onu kandına karşı bu fayda kariye ka oku organize kurubu. Kışta kameydan iş bu koşu pandına rakrına kavalan Oberbestin Ahir ve Benyazade Vaziri Ravşin Arvati Oberi Beberina Kar Satan Raide Sale O parizgaha hele beyende ziyara zlam garib geçte kako meydani yali herimayi sikini vako şababi sakani şababi oku aştagaha juanan o leta khabale o parizgaha hele beyende ziyara zlam garib geçte kako meydani yali herimayi sikini vako şababi sakani şababi oku aştagaha juanan o parizgaha hele beyende ziyara zlam garib geçte kako meydani yali herimayi Sikini vako şababi sakani şababi Oku aştagaha juale O parizgaha hele beyende ziyara zlam garib Geçte kako meydani yali herimayi Sikini vako şababi sakani şababi Oku aştagaha juale O parizgaha hele beyende ziyara zlam garib Geçte kako meydani yali herimayi Sikini vako şababi sakani şababi Oku aştagaha juale O parizgaha hele beyende ziyara zlam garib Geçte kako meydani yali herimayi Sikini vako şababi sakani şababi Oku aştagaha juale O parizgaha hele beyende ziyara zlam garib Geçte kako meydani yali herimayi Sikini vako şababi sakani şababi Oku aş

demin beri sat sala bistan gehertine lezanya lehre mayro şelatanavi bu bu yerin kojin gavariyen ilmezin ve dehatin giredan lebta vahiya gencin vanci bu yerin liserko navçaya buçuk mina navçaya çiyaye kırmenci bir hindik bu oje hele kadın be gısırışta navçaya ya çiyaye dijvare o tekniye ka koşine çiyaye kırmenci jiber bajar o vargehen ko Şaristaniye ve dur bu. O teknikiya xozayı lesar şineyi çeyen ku kuçberiya u çiciyen ku gondiya dilantifiya angoji şineye kaçıya kırmış jiber vergehen ku şaristaniye ve dur bu. U jihajı siyasetiyle ku vergehen bajerji tekirin. U duvan uşandaji. Çarekiyen civaki. U rezani. Dinafçaya çiyaya kırmış. Betef gerin ku Serokin ku hozan u roberin civaki ve dihatin giredan. Lek u digelueşi siyasata girana ku de çerçovaya feredeşi dihata girin. Vakimeli jur gud. Ku le duri vanji angoji le paytaxta u bajarin mezin. Dihatin girin. O bit savahi.